Demek Tatar halkı hem ben dünya için mühim bulan 3 kurunuş diye ettik. 3 kurunuş paralel revuşta devam ediyor. Birinciden bugün bizden gayle yakını. Şuna kura kadar ile tanışlarımız rahatlığına ucak bizden gayle yakızaların yakınlarınızın şuşa beyremle kutluğuz. İkinciden bu arsının oyunu. Bugün üçüncü oyunu Lokomotiv'a karşı. İndi Gagarin kubuğu için kürüşe biz final etabında. Hem oyunga etilgende bizden kızı momentlar, kızı mizgiller bir kub idi. Tek elegi mizgilde. İndi bizden oyun Biz qoqide buzu sebeple video qobatlaudan qorogandan soň bizge 4 minut oyunny indi kimçilikde dip ýagny ezlik sonda dip belgilap goýdylar şoňa görä. Indi bizge big aýbatlap özümiziň qopqany soqlarga kerek hem 3-nçiden 3-nji görünüşge kelgende 3-nji şoraga kelgende ol albetde keşke hotline tapşyrýar şoňa görä siziň habarlaryňyzny okuwyňyzny dowam etäbiz. Heýle kiş Tatar radiosu bugün goýla kuni bilen özümiň yaratan kişim Allah bulagam yaratgan ati Şagabiýew Marselini gutlaýsym kelä. Biz yaratabyz seni ati Сенга қарата махабатым шексиз. Рахмат буарса үшін сені яратып тұрмыш шешегін толия кішкене ұлыбыз Муса деп язып жібергендер. Дәвам етебіз. Есенмісіз. Бүгін біздің әнебіздің Люция Самат қызының туған күні. Есенлік саулық бізді қойтқан сайын қойнар ризықлар бен қоршалған үшін бек зор рахмат әне. Әті білен тегіздікте ұзың өмір етегіз. Ұлығыз Рустам, келініңіз Гүлнара, нұқшықларығыз Сәйде ғам Сәбин деп язып жібергендер. Хейлі кеш күтіміз Акбар сеннен деп башлана біздің. Şirattağı xəbəri biz həm Sirine isimli tonoşumuz yazğan tema bu incə mənə bir cavablar da kilə başladı. İndi buləklər oynatabız həm bu qoğidəsi nindi son. Ğummən şiğir yolu bilən davam etirəkə kirək uzəgizdən cavabıqızını başa şuşlayıra. Kütəbiz Akbar sinnən biz big kub jingulər həm Sirine tonoşumuz nərsə deyib davam etkən. Kütəbiz Akbar sinnən biz big zor jingulər sənə kirtirgən nasib olsun big kub alqalar. Biz Akbars deyib jon atabız. Akbars çempion Tatar radiosu bilən birgə. Kütəbiz biz Шәп ойын шулай башларга тиеш иде мәле дип язып җибәргәннәр. Әйе, Сирина, дөрес язгансыз. Хәбәрегез, шигъри ялыгыз бик күңелле. Хәйле кич мине мәраткан Дата радиосы хезмәткәрләре. Кичке сәламнәремне Чистай районы Яушырма авылында гомер итүче әтиенемә Казан шәһәрендә абый Милнар Гадиршә авылында опам Зөлфия ярата музыкасына исән сау булыгыз бер үк дип шик кызыгыз Лиличкадан килгән әлеге хәбәр. Heyli ki iş biz Tatar radiosu yeme. Bunda indi başka radioga da selamlar yoza başlaganlar. Hem Şirat'tağı haberi biz. Heyli ki işler, hümetli radio tınlayışlar. Hazır ki minutta yüge koytu barışı yirim Rifat. Oğlum Salavat, kızım Zerine, min sizini bir iknik yaratam. Kaderlerim yüzlerinizde gül bakıt. Şatlıq suyunuş güne bulsun. İsen sağlığız dibi yazganlar. Mine bir çoşun dey. İndi gayle gününde matur sözler dakile. Siz de devam etiniz bizden kişke hotline. 8 91 72 308 yüz gittik.

Demek devam edeceğiz, devam edeceğiz gene tugul tamamlar mizgillerge de yokunaydı. Uzun bizden kişki hotline topşuruğun tınlaşlarımızdan kilgen haberlerini okuyuz da şunun bile netice yasayımız de beytiyasa kile. Tınlaşlarımız nersi deyip yasasın. Hayırlı kişiler tatlı radyosu şalıdan kub selam nersizge. Bugün Sarman Arayna Alimet Ağında Gümür itişetiyi biz, baba biz, Samiğullin İldar Münevir oğlunun tuğgan kiri. Selametli gözün gümür tili biz, Ali Tağın Sarman'da yaşavşı abuyu biz Bayezid Flinar Nur oğlunun da tuğgan kiri bugün. Ana da izgatilekler tilep Aygül, Linar, Ralina, Zarina, Aylin. Lina ham Gülşat, Ramil, Niyaz, Yasmine, Yarşallı şaharından. Devam edeceğiz. Yolda qaytib kelyapmiz deb yozib yuborgan Rizda ismli tinglovchimiz. Xayrli kech Toto radiosi. Sizga zo'r salomlar yo'llab qolamiz. Turmush iptashim Ruslanni oila kuni bilan qutlayim. Jonashim sog'liq tilim senga. Shunda o'ng'ishlar gul ukalab yurmaydi menga. Umr qisqa o'tada ketar, qadrim bilib yashirga kerak deb sening jonashing yozib yuborgan. Shusha matur qutlov so'zlarin bir-biringizga o'pkalamagiz, yaratib ham yaratilib yashagiz qadrli tinglovchilarimiz. Xayrli kech Toto radiosi. Sizga Kukmaradan ko'p salomlar. Bugun Kukmarada yashovchi Galimov Ilyasning tug'an kuni. Ilyas, seni tug'an kuni bilan qutlaymiz. Barlik ezgu tilaklar senga. Butun yoqlatib shabqisha singil rohatda yasha. Turmush iptashingiz Ilyora bilan sog' salomat bo'lib, bolalaringizning o'g'ishlarini sinib yasharga yasin. Shoshlikni osha bitirmagiz. Hozir ishdan qaytib ketam deb postscriptum bilan yozib yuborgan ezgu tilaklar bilan osh tug'anlar turkumi ismidan NG ismli tinglovchimiz. Bugun umuman turkumlar ismida unikal elita kultur multur turkumi deb yozib yuborgan Irmonda meni Yoqtoshlarim osh tug'anlar turkumi deb bor ekan hali. Zinhar tug'anlar shoshlik pishib yetyapti endi. Oshtirmoqiz, oshag'istik injiga qoldirig'iz yama. Ham Serina ismli tug'ishimizdan kelgan ishamsiz tog'im bir qot bek ko'p salomlar ularim Oyaz bilan Anvarga. Biz atigiz bilan sizni bek yaratamiz. Anigiz deb yozib yuborganlar ham Serina qutlaymiz sizni. Sizingizning shiriy yo'lingiz orqasida shinguday oladigiz ham Koreyev teatrina 2 kishilik shoqro bileti o'tasiz. Baxtli kunim spektaklini ertaga uzashag'ul kunduzga. Birde qutlaymiz aliga olqishlar sizga albatta rohatlanib bir yol etib qo'ytingiz deb aytasiz kelam shusha shig'ir yilingiz uchun g'afu etingiz munda tug'an kun qutlaganda endi Yasina ismin Yasmina deb o'qiganlar shunga ko'ra Yasinadan Yasinadanmi Yasindanmi bilan chek durus shulay eshitingiz emas inqartiga bir kishinda o'p kelatasiz kelmagan edi shusha shulay tabriklov so'zlarim qabul etingiz shuning bilan men Olmazning Vajanov shusha mezgilda o'zimning ish vaqtimda tamomlayman ham kechki hotline'da endi tamomlar mezgillarga Qonaydiq, bek zo'r rahmat sizga. Paka-paka. Kelasi ish tushlarga qadar xayrli kechlar, motor yollar sizga.